0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Radyo

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

açılış şarkımız Kayahan'dan devamı vardı. Bir Sezen Aksu şarkısıyla devam ediyoruz. Sözler Aysel Gürel'e ait, beste düzenleme Onla Tunç ama bu sefer vokalde Gülşen var. Ne kavgam.

Sıra Aşkın Nur Yengi'den Kim Olursan Ol'u dinledik ve Gökhan Özen'le devam ediyoruz. 2000'lerin başlarında yayınlamış olduğu unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Öncelikle şarkının altyapısı gerçekten çok iyi. Düzenleme konusunda da Gökhan Özen'in gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet, unutulmaz şarkı.

Erkan'ın Dudu albümünden unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Şarkının orijinalini de seviyor olabilirsiniz. Devrim Karaoğlu remixi var. Bir de Murat Matthew Erdem remixi. Biz Murat'ın remixini tercih ettik bugün Retro'da. Levent Yüksel'le devam ediyoruz. Mutsuzsun. Bu şarkının da orijinalini çok sevenler var. Ama biz bugün için remixini seçtik.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

Asya'nın Masum şarkısının ardından Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Son yolculuğu çalacağım sizlere. Şarkıyı Ajda Pekkan ilk olarak 1983 yılında Superstar 83 albümünde yorumlamıştır. Ama birçok kez remixlenmiş versiyonlarından bir tanesi şimdi bizimle.

Dans isimlerinden bir tanesi Ayşe Anne, eskiden olsa. Birçoğumuz 90'larda severek dinliyorduk bu şarkıyı. Yıl 2022. Yeniden yorumlansa muhtemelen müzikal altyapısından çok daha fazla keyif alırız. Emel'le devam edeceğiz. Gönülden gönüle sıradaki şarkımız.

0: 10.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var dedi.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 4 Eylül Cuma, Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefer Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin Limanı'ndaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri Savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı'nda yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin Limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu diye konuştu. Mersin Limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı.

0: Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, Gölevezi ve Mersin Siyah İnciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk yüze giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, İç Ege ve Marmara ve Akdeniz'in batısı dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında.

0: Onlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fırsatları topla, sepetini doldur.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı toz peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde, yemekte,
8: yürüyüşte, sohbette.

0: Güle güle, gül güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi sen.

Hafta başlarken hiç bitmeyecekmiş gibi gelse de her hafta biliyorsunuz Cuma'ya ulaşıyor. Günlerden Cuma, takvimler Eylül'ün 4'ünü göstermekte. Bu güzel günde Gülgüne Gül'le tabii ki radyolarınızdan sizlere ulaşmaya başladı bile. Hoş geldiniz.

Bugün filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız bilimsel mitlerden bahsetmek istiyorum size. İnternetin icadından önce insanlar bilimi filmlerden ve kitaplardan öğreniyorlardı biliyorsunuz. Filmlerin çekici olmak adına yarattıkları mitlerse ne yazık ki günümüzde hala bilimsel gerçekliklermiş gibi sanılıyor. Bugün burada bu mitlerden bazılarını konuşup kesinlikle çürüteceğiz bu tezleri. Ama başlamadan önce uyarayım, günümüzde burada bahsettiğim bazı mitleri gerçek kılmaya çabalayan çalışmalar hala yürütülüyor ama bunlar filmlerde gözüktüğü kadar gelişmiş vaziyette değiller ya da hiç yoklar. Hazır mısınız dinlemeye?

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fırsatları topla, sepetini doldur.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışverişi.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Bugün Gül Günegül'le de filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız bilimsel mitleri konuşacağız. Doğruluk serumlarıyla başlamak istiyorum. Şimdi bazı eski filmlerde bilirsiniz ajanların ve sorgulama uzmanlarının hedeflerindeki kişilerin doğruyu söylemesi için yaptıkları doğruluk serumları vardır ya da doğruluk iğneleri. Günümüzde uygulandığı zaman bireye kesinlikle veya yalnızca doğruları söyletebilecek hiçbir kimyasal ve karışım keşfedilmedi. Keşke keşfedilseydi. CIA bu konuyu doğruluk serumu iddiasının ileri sürüldüğü gibi insanları konuşturmaya yarayacak büyülü bir serum bulunmamaktadır şeklinde özetliyor. Sanırım bu konuda kendileri de biraz hayal kırıklığına uğramışlar.

Gül Günegül'le de filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Köpek balıkları asla doymazlar filmlerde. Sonsuza kadar durmaksızın yiyebileceğini iddia ediyor filmler ve köpek balıklarını böyle birer canavarmış gibi gösteriyor yapımcılar bize. Bunun bir sebebi var. Aslında köpek balıklarının insanlar tarafından büyülüymüş gibi gözükmesi olabilir. Öyle ki bir film köpek balıklarını ne kadar korkunç gösterirse film o kadar çekiciymiş gibi bir algı yaratıyor. Halbuki köpek balıkları birer canavar değiller ve birçok diğer hayvan gibi yemek yedikçe doyuyorlar. Oldukça da çabuk doyuyorlar. Yapılan analizlere bir baktım. Bir köpek balığının ortalama olarak ancak 3 günde bir adet fok tüketerek yaşadığını gösteriyor bize.

Gülgün Ergül'le de birlikteyiz. Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Hava dalışları ve seslerden de biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi filmlerin bazıları uçaktan atlayarak hava dalışı yapan insanların oldukça rahat bir şekilde telefonla görüşüp ajanlık işlerini yürütebildiğini gösteriyor bize. Kızlarda gerçekleştirilen bu düşüşlerin neredeyse tamamen sessiz geçtiği gibi bir izlenim de yaratılıyor. Halbuki bir hava dalışı sırasında duyduğumuz sesler bir tren istasyonunda iki tarafınızdan aynı anda geçen trenlerin çıkardığı gürültülü sese benziyor. Ve herhangi bir diğer sesi kolayca duymanız tabii ki olanaksız bu şartlar altında. Ben...

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve yukarıya çıkarıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kimin naaşına ulaşıldığı idari usuller gereğince kimlik tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu şekilde vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim dedi. İstanbul Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin Alsu gemisinde gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Alsu gemisinin kaptanı ve 3. kaptanı tutuklandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef almak amacıyla hayata geçirilmek istenen sözde anıt projesine AB bütçesinden kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez. Tarihi gerçekleri tek taraflı ve siyasi saiklerle yeniden kurgulamaya yönelik bu çirkin girişim Kıbrıs Türk halkının yıllarca maruz kaldığı zulmü ve varoluş mücadelesini görmezden gelmektir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sincan Park'ta 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı Sağlıklı Çocuk Festivali'ne katıldı. Memişoğlu, bugün Türkiye maalesef sigara içme kullanım konusunda da bağımlılık konusunda da yeterli seviyede değil. Bugün yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara içiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere elimizde yeterince orta ve yüksek kaliteli mühimmat var dedi.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
12: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı,

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı.
3: Şehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her
0: nesil. Ayakkabılarım eskidi.

0: dinlediklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Balparmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram Kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülkü.

Felaket ya da aksiyon filmlerinin vazgeçilmez sahneleri çünkü. Patlamalar, ateşler ve lavlar. Ama filmler sanki bu olgular sizi sadece ona dokunursanız yakacakmış gibi lanse ediliyor. Bu sebeple patlama sahnelerinden yürüyerek çıkanlar, lavlara böyle birkaç santimetreye kadar yaklaşıp herhangi bir şekilde yanmayan insanlar ve bunun gibi fantastik unsurları görmek de mümkün hale geliyor. Halbuki ısı sadece temasla değil, radyasyonla da yayılıyor. Ve bu sebeple bu şekilde yüksek sıcaklıktaki lavlarda ya da alevlere birkaç metreden fazla yaklaşacak herkesin özel kıyafetlerle korunması gerekiyor. Yoksa bu insanların derileri kesinlikle yanıyor.

Uzay filmlerinde sıkça patlamalar karşımıza çıkar değil mi? Bugün filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız mitleri konuşuyoruz. Buna da sıra geldi. Evet, uzay filmlerinde sıklıkla gördüğümüz uzay boşluğunda savaşan uzay gemilerinin patladıklarında yeryüzündekine benzer şekilde alevler alarak dumanlar çıkarmaları sıradan ama etkileyici patlama sahneleri. Ben bunu kabul ediyorum. Ama şöyle de bir ama var. Uzay bir vakum halinde biliyorsunuz ve uzay boşluğunda oksijen veya hidrojen bulunmuyor. Dolayısıyla uzaydaki ateşler ve patlamalar yeryüzündekinden biraz farklı. Yine de oldukça etkileyici gözüken bu patlamalar genelde patlayan cismin etrafında oluşan parlak ışıklar olarak gözüküyorlar ve bildiğimiz anlamıyla alev veya duman tabii ki görünmüyor. Hatta geçtiğimiz günlerin bir tanesinde bahsetmiştim size bu dünya dışındaki gezegenlerden, orada olanlardan, bitenlerden hatırlayacaksınız muhtemelen. İşte bu da tam da öyle bir şey.

Devam ediyoruz Gül Güne Gül'le de birlikteliğimize en keyifli şarkılar eşliğinde. Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Şimdi beslenirken yediğini bırakarak insanları kovalayan avcı hayvanları da anlatmak istiyorum size. Bu da filmlerin hayvan davranışlarıyla ilgili uydurduğu heyecan yaratıcı ama saçma mitlerden bir tanesi. Sahne oldukça klasik oluyor. Korkunç görünümlü bir hayvan o sırada hali hazırda avladığı bir avı yerken insanları görüyor ve onları kovalamaya başlıyor. Bu yaşamış ve yaşayan hiçbir türde görmediğimiz bir davranış, biliyor muydunuz? Hali hazırda beslenen hayvanlar yeni bir potansiyel av gördüklerinde önündekileri bitirmeden yeniden asla avlanmıyorlar. Artık bu sahneleri izlerken sanırım bu sahneler inandırıcı.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: Güney Akdeniz Seyahat'le Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 4290.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

Bugün Gül Güne Gül'le de size filmler sebebiyle inandığımız mitleri anlatıyorum. Susturuculu silahlardan da bahsetmek isterim. Susturuculu silahlar tam olarak filmlerde çalıştığı iddia edilen şekilde her silahta eşit şekilde ve minik bir ciu sesi çıkaracak şekilde çalışmıyorlar çünkü. Araştırmacıların söylediğine göre süpersonik yani ses hızı üstü hızlarda mermi gönderen silahları etkili bir şekilde susturmanın bir yolu henüz yok. Bazı filmlerde bunu iddia edenleri bile görebilirsiniz. Mermi ses bariyerini aştığından sesi her türlü duyuluyor. Subsonik silahlarsa basitçe büyük ve güçlü bir zımbanın çıkardığı sesi çıkarıyorlar ve bu ses genelde silahın içerisinde kayan ve hareket eden parçaların sürtünme sesi. Merminin sesi değil yani. Sıradan bir insan susturucuya rağmen silahın ateşlendiğini kolaylıkla duyup ayırt edebilir. Kısacası susturucular silahı susturmazlar, sadece sessizleştirirler. Sadece belli ses değerlerinin üzerindeki sesleri baskılıyorlar.

Güne Gül'le de bugün filmler sebebiyle inandığımız bilimsel mitlerden bahsediyorum. Uzayda kıyafetiniz olmadan yaşamak ve nefes tutmak. Hadi bakalım. Uzayda kıyafetsiz kalmak aslında birçok film tarafından abartılan efektlerle süslenen ve mitleştirilmiş bir olay. Halbuki bir insan yaklaşık 2 dakika boyunca hiçbir kıyafet olmaksızın uzay boşluğunda hayatta kalabiliyor, biliyor muydunuz? Sonrasında nefessiz kalacağı için ölüyor. Yani filmlerde gösterilen kıyafetinizi çıkardığınız anda donacağınız, parçalanacağınız gibi saçmalıklar gerçek dışı. Yine bir filmde böyle bir sahne mevcut, aslında hatalı. Uzay boşluğunda nefesinizi tutacak olursanız ciğerlerinizdeki hava vakum ortamında gidecek yer bulamıyor ve ciğerlerinizi yırtarak dışarı çıkıyor. Kısacası uzayda gezerken astronot kıyafetinin çıkarılmaması gerekiyor. Bu bilgi ne işinize yarar günlük hayatımızda bilemiyorum ama yine de cebimizin bir köşesinde bulunsun. Gün gelir belki ihtiyacımız olur. Teknoloji biliyorsunuz çılgın bir hızla ilerliyor. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim şimdi de.

Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Şimdi dünya ile süper hızlı iletişim kuran uzay araçlarını da ekleyelim listemize. Uzay filmlerinin diğer garipliklerinden bir tanesidir çünkü. Bu sahneler milyonlarca ve milyarlarca kilometre öteden dünya ile iletişim kuran araçların bir anda iletişim kurabilmeleri. Bunun komik tarafını izah etmek isterim. Mars'la Dünya birbirlerinden en uzak konumlarındayken iki gezegen arasındaki iletişim hızı farkı 21 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ve tabii cevabı duymak için de 21 dakika eklemeniz gerekiyor üzerine. Bir de korkutucu mağaralardaki korkunç canavarlar vardır. Çocukken korkardık belki ama büyüdüğümüzde artık çok da etkilemiyorlar bizi. Evet, onlar genelde böyle devasa, korkunç, ürkütücü gösterilirler. Halbuki mağaraların süper karanlık olmasından ötürü burada herhangi bir bitki yaşayamıyor ve oksijen oranları son derece düşük. Besinde kısıtlı biliyorsunuz. Bu sebeple mağaralarda yaşayan canlılar hep ufak tefektir. Buralarda yaşayan türler tamamen enerji koruması üzerine evrimleşiyorlar çünkü.

0: Bugün 4 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin limanındaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, Gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk yüze giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, İç Ege ve Marmara ve Akdeniz'in batısı dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen
7: tatları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Denizi, Güney Akdeniz Seyahat, Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın titiz ve kapsamlı çalışmaları sonucunda bugün 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak dedi. Birleşmiş Milletler, El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesil.
8: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fırsatları topla, sepetini doldur.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
18: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alış Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: Bugün 4 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefer Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin limanındaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik eczacı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, İç Ege ve Marmara ve Akdeniz'in batısı dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay, 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi

0: İkinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: MTS Odan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fırsatları topla, sepetini doldur.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Radyo Ülkü 24 saat

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Gülnarlılar Nur Turizm otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftüderesi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile irtibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak uluslararası işbirliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye, insan odaklı kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz dedi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretleri için belirlenen %25 artış sınırına uyulmadığı yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yeteneklerimize güveniyoruz ve önümüzdeki ana görev İran rejimini ortadan kaldırmak," dedi. Birleşmiş Milletler El Nino hava olayının küresel ısınmayla birleşmesi sonucu 2027 yılının insanlık tarihinin en sıcak yılı olabileceğini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
5: 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
15: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahat'i tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fırsatları topla, sepetini doldur.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler, ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 4 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin limanındaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, İç Ege ve Marmara ve Akdeniz'in batısı dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam.
3: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Bal parmak 600 gram, çıt kapak çiçek balı 399.90. Beta 1 kilogram kızıldem Türk çayı 299.95. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Aqua 12'li tuvalet kağıdı, Aqua 8'li kağıt havlu 84.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
3: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün açılış şarkımız Kayahan'dan devamı vardı. Bir Sezen Aksu şarkısıyla devam ediyoruz. Sözer Aysel Gürel'e ait, beste düzenleme Onla Tunç ama bu sefer vokalde Gülşen var. Ne kavgam.

Metro'da Aşkın Nur Yengi'den Kim Olursan Ol'u dinledik ve Gökhan Özen'le devam ediyoruz. 2000'lerin başlarında yayınlamış olduğu unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Öncelikle şarkının altyapısı gerçekten çok iyi. Düzenleme konusunda

Tarkan'ın Dudu albümünden unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Şarkının orijinalini de seviyor olabilirsiniz. Devrim Karaoğlu remixi var. Bir de Murat Matthew Erdem remixi. Biz Murat'ın remixini tercih ettik bugün Retro'da. Levent Yüksel'le devam ediyoruz. Mutsuzsun. Bu şarkının da orijinalini çok sevenler var. Ama biz bugün için remixini seçtik.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fırsatları topla, sepetini doldur.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 139.90. Burcu 4300 gram domates salçası 299.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Tat Sıkı Dostlar 650 gram ketçap artı 560 gram mayonez 149.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100.000 adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15.000 litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
17: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Asya'nın Masum şarkısının ardından Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Son yolculuğu çalacağım sizlere. Şarkıyı Ajda Pekkan ilk olarak 1983 yılında Superstar 83 albümünde yorumlamıştır. Ama birçok kez remixlenmiş ve

isimlerinden bir tanesi Ayşe Anne, Eskiden Olsa. Birçoğumuz 90'larda severek dinliyorduk bu şarkıyı. Yıl 2022. Yeniden yorumlansa muhtemelen müzikal altyapısından çok daha fazla keyif alırız. Emel'le devam edeceğiz. Gönülden Gönüle sıradaki şarkımız.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 05 49.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler, ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Radyo

0: Bugün 4 Eylül Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefer Çakır, bölgesel savaşlar nedeniyle narenciye ihracatının durma noktasına geldiğini ve Mersin limanındaki ithal atık yoğunluğunun ticareti yavaşlattığını belirterek, Mersin'e ithal atık adı altında günde ortalama 250 ile 300 konteyner kağıt ve plastik çöp geliyor dedi. Mersin, Adana ve Antalya kıyılarında en üst seviyeye ulaşan mikroplastik kirliliğine karşı çevre derneklerinin acil eylem çağrısı sürüyor. Bu kapsamda çevre dernekleri tarafından başlatılan "Türkiye'de plastik atık ithalatı yasaklansın" başlıklı imza kampanyası devam ediyor. Mersin Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Aziz Akgül, üst üste gelen zamlara dikkat çekerek fiyatların yükselmesi mali açıdan ve enflasyon bazında piyasayı doğrudan olumsuz etkiliyor. Dolar yükseldikçe kur baskısı zamları beraberinde getiriyor. Ayrıca İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı, Hürmüz Boğazı ve Süveyş kanalında yaşanan olumsuzluklar da eklenince Brent petrolün varil fiyatı tırmanıyor diye konuştu. Mersin limanı girişinde yaşanan yoğunluğun bölgedeki trafiği durma noktasına getirmesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Limandan dolayı bu bölgede sürekli yoğunluk yaşanırken trafiğin kilitlenmesi şikayetleri arttırdı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosu hizmete geçti. Gülnar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında İyi Parti, CHP, Yeni Parti ve Bağımsız Meclis üyelerinden oluşan muhalefetin 41 milyon 510 bin Türk lirası Avrupa Birliği hibeli sıfır atık yönetim sistemi projesine red oyu vermesi tepki çekti. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde satın aldığı pantolonu değiştirmek isteyen bir vatandaş, talebi reddedilince satın aldığı pantolonu mağazanın önünde ateşe verdi. Güvenlik personeli duruma müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belçika'da çocuklarıyla gittiği parkta çıkan olayda polis tarafından vurularak hayatını kaybettiği öne sürülen 4 çocuk babası Halit Altun, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Olaya şahitlik eden ağabeyi Mehmet Altun ise yetkililerden yardım istedi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Haşmet Günay görevine başladı. Mersin'de 2024 yılında Gülnar kuş üzümü ile kan portakalı tescillenen ürünler arasında yer aldı. Bozyazı, Gölevezi ve Mersin siyah inciri için yapılan başvuruların süreci ise devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası LGS'de 500 tam puan alan 4 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 100'e giren 5 öğrenciyi ödüllendirdi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde yoldan çıkan otomobil savrularak ters döndü. Sürücü kazayı hafif yaralı atlattı. Mersinli milli atlet Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen 2026 Akdeniz oyunlarında erkekler sırıkla atlama finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mersinli işitme engelli yüzücü Ahmet Mirza Düzdemir elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekerken yeni hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi. Erdemli ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına 37 takım ve 1200'den fazla sporcu katıldı. Turnuvanın şampiyonu Tömük oldu. Final maçını binlerce taraftar izledi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz, İç Ege ve Marmara ve Akdeniz'in batısı dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak, rüzgar güneyden 15 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülke.
15: Son 2 3

Bugün filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız bilimsel mitlerden bahsetmek istiyorum size. İnternetin icadından önce insanlar bilimi filmlerden ve kitaplardan öğreniyorlardı biliyorsunuz. Filmlerin çekici olmak adına yarattıkları mitlerse ne yazık ki günümüzde hala bilimsel gerçekliklermiş gibi sanılıyor. Bugün burada bu mitlerden bazılarını konuşup kesinlikle çürüteceğiz bu tezleri. Ama başlamadan önce uyarayım, günümüzde burada bahsettiğim bazı mitleri gerçek kılmaya çabalayan çalışmalar hala yürütülüyor ama bunlar filmlerde gözüktüğü kadar gelişmiş vaziyette değiller ya da hiç yoklar. Hazır mısınız dinlemeye?

Güngül Günegül'le de filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız bilimsel mitleri konuşacağız. Doğruluk serumlarıyla başlamak istiyorum. Şimdi bazı eski filmlerde bilirsiniz ajanların ve sorgulama uzmanlarının hedeflerindeki kişilerin doğruyu söylemesi için yaptıkları doğruluk serumları vardır ya da doğruluk iğneleri. Günümüzde uygulandığı zaman bireye kesinlikle veya yalnızca doğruları söyletebilecek hiçbir kimyasal ve karışım keşfedilmedi. Keşke keşfedilseydi. CIA bu konuyu doğruluk serumu iddiasının ileri sürüldüğü gibi insanları konuşturmaya yarayacak büyülü bir serum bulunmamaktadır şeklinde özetliyor. Sanırım bu konuda kendileri de biraz hayal kırıklığına uğramışlar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: fırsatları topla, sepetini doldur.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara İvirlik 500 gram zeytin 82.90. Doğru Çiftlik 1000 gram az yağlı tost peyniri 239.90. Güneydoğu 1000 gram tereyağı 549.90. Avaya altılı sade maden suyu 47.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarımsal destekleriyle üreticiye nefes aldıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderen Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi halkını da unutmadı. Geçimini üretimle sürdüren Kazanlı halkı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sera ipi, yapışkan tuzak ve hidrolize protein desteği projesinden yararlandı. Yapılan törenle 3000 üreticiye 60 kilogram sera ipi, 1000 üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak ve 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik ücretsiz pilates kursları 18-65 yaş aralığındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle sürüyor. 55 yaş üzeri vatandaşlara özel programların da uygulandığı 12 haftalık eğitimlerde haftada bir gün mat, bir gün reformer pilates yapılıyor. Vücudun farklı bölgelerini çalıştırmaya yönelik dersler ısınma, egzersiz ve soğuma aşamalarından oluşuyor. 7 kişilik gruplarla 9-15-30 saatleri arasında düzenlenen kurslarda yeni dönem kayıtlarının Ekim ayından sonra başlaması planlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Peyzaj Mimarları Odası 16. PMO Genç Yaz Kampı, gençlerin hazırladıkları projelerin tamamlanmasıyla sona erdi. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kente gelen peyzaj mimarlığı öğrencileri, Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesi ile ilgili iklim krizine karşı dirençli, suyun verimli kullanımını önceleyen ve doğa temelli çözümler içeren fikirler geliştirdi. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirdiği çalışmalarda çocuk köyleri, ekolojik atölyeler, hobi bahçeleri, yerel üreticilere yönelik satış alanları ve suyun doğal döngüsünü destekleyen uygulamalar tasarlandı. Gençler 10 günlük yoğun çalışma sürecinde hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de farklı üniversitelerden gelen arkadaşlarıyla ortak üretim deneyimi yaşadı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Günegül'le de filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Köpek balıkları asla doymazlar filmlerde. Sonsuza kadar durmaksızın yiyebileceğini iddia ediyor filmler ve köpek balıklarını böyle birer canavarmış gibi gösteriyor yapımcılar bize. Bunun bir sebebi var. Aslında köpek balıklarının insanlar tarafından büyülüymüş gibi gözükmesi olabilir. Öyle ki bir film köpek balıklarını ne kadar korkunç gösterirse film o kadar çekiciymiş gibi bir algı yaratıyor. Halbuki köpek balıkları birer canavar değiller ve birçok diğer hayvan gibi yemek yedikçe doyuyorlar. Oldukça da çabuk doyuyorlar. Yapılan analizlere bir baktım. Bir köpek balığının ortalama olarak ancak 3 günde bir adet fok tüketerek yaşadığını gösteriyor bize.

Gülgün'e Gül'le de birlikteyiz. Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Hava dalışları ve seslerden de biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi filmlerin bazıları uçaktan atlayarak hava dalışı yapan insanların oldukça rahat bir şekilde telefonla görüşüp ajanlık işlerini yürütebildiğini gösteriyor bize. Yüksek hızlarda gerçekleştirilen bu düşüşlerin neredeyse tamamen sessiz geçtiği gibi bir izlenim de yaratılıyor. Halbuki bir hava dalışı sırasında duyduğumuz sesler bir tren istasyonunda iki tarafınızdan aynı anda geçen trenlerin çıkardığı gürültülü sese benziyor. Ve herhangi bir diğer sesi kolayca duymanız tabii ki olanaksız bu şartlar altında. Ben...

Bilimler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz bugün Gülgüne Gül'le de. Tabii ki listemde lavlar, ateşler ve patlamalar da olacaktı. Felaket ya da aksiyon filmlerinin vazgeçilmez sahneleri çünkü. Patlamalar, ateşler ve lavlar. Ama filmler sanki bu olgular sizi sadece ona dokunursanız yakacakmış gibi lanse ediliyor. Bu sebeple patlama sahnelerinden yürüyerek çıkanlar lavlara böyle birkaç santimetreye kadar yaklaşıp herhangi bir şekilde yanmayan insanlar ve bunun gibi fantastik unsurları görmek de mümkün hale geliyor. Halbuki ısı sadece temasla değil, radyasyonla da yayılıyor. Ve bu sebeple bu şekilde yüksek sıcaklıktaki lavlarda ya da alevlere birkaç metreden fazla yaklaşacak herkesin özel kıyafetlerle korunması gerekiyor. Yoksa bu insanların derileri kesinlikle yanıyor.

0: Gül güne gül.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Denizolgun'un doktoru olduğu iddia edilen Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirkol tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Göktaş'ın 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların 3. gününde Milli Savunma Bakanlığı batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 100 personelle yangına müdahale ediyor.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 25-18, 22-25, 25-18 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Daniel Santarelli, "Bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz," dedi. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılı ekip Süper Lig'in 4. haftasında bugün saat 20'de deplasmanda İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.953 lira 85 kuruş, Amerikan doları 48 lira 43 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş, sterlin 65 lira 54 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 69 sent, bir bitcoin 81.604 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.932 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de ve Kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
10: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

uzay filmlerinde sıkça patlamalar karşımıza çıkar değil mi? Bugün filmler sebebiyle muhtemelen inandığımız mitleri konuşuyoruz. Buna da sıra geldi. Evet, uzay filmlerinde sıklıkla gördüğümüz uzay boşluğunda savaşan uzay gemilerinin patladıklarında yeryüzündekine benzer şekilde alevler alarak dumanlar çıkarmaları sıradan ama etkileyici patlama sahneleri. Ben bunu kabul ediyorum. Ama şöyle de bir ama var. Uzay bir vakum halinde biliyorsunuz ve uzay boşluğunda oksijen veya hidrojen bulunmuyor. Dolayısıyla uzaydaki ateşler ve patlamalar yeryüzündekinden biraz farklı. Yine de oldukça etkileyici gözüken bu patlamalar genelde patlayan cismin etrafında oluşan parlak ışıklar olarak gözüküyorlar ve bildiğimiz anlamıyla alev veya duman tabii ki görünmüyor. Hatta geçtiğimiz günlerin bir tanesinde bahsetmiştim size bu dünya dışındaki gezegenlerden, orada olanlardan bir tanelerden hatırlayacaksınız muhtemelen. İşte bu da tam da öyle bir şey.

Devam ediyoruz Gülgün Agül'le de birlikteliğimize en keyifli şarkılar eşliğinde. Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Şimdi beslenirken yediğini bırakarak insanları kovalayan avcı hayvanları da anlatmak istiyorum size. Bu da filmlerin hayvan davranışlarıyla ilgili uydurduğu heyecan yaratıcı ama saçma mitlerden bir tanesi. Sahne oldukça klasik oluyor. Korkunç görünümlü bir hayvan o sırada hali hazırda avladığı bir avı yerken insanları görüyor ve onları kovalamaya başlıyor. Bu yaşamış ve yaşamış

Yan hiçbir türde görmediğimiz bir davranış, biliyor muydunuz? Hali hazırda beslenen hayvanlar yeni bir potansiyel av gördüklerinde önündekileri bitirmeden yeniden asla avlanmıyorlar. Artık bu sahneleri izlerken sanırım bu sahneler inandırıcı.

Bugün Gül Güne Gül'le de size filmler sebebiyle inandığımız mitleri anlatıyorum. Susturuculu silahlardan da bahsetmek isterim. Susturuculu silahlar tam olarak filmlerde çalıştığı iddia edilen şekilde her silahta eşit şekilde ve minik bir ciuv sesi çıkaracak şekilde çalışmıyorlar çünkü. Araştırmacıların söylediğine göre süpersonik yani ses hızı üstü hızlarda mermi gönderen silahları etkili bir şekilde susturmanın bir yolu henüz yok. Bazı filmlerde bunu iddia edenleri bile görebilirsiniz. Mermi ses bariyerini açtığından sesi her türlü duyuluyor. Subsonik silahlarsa basitçe büyük ve güçlü bir zımbanın çıkardığı sesi çıkarıyorlar ve bu ses genelde silahın içerisinde kayan ve hareket eden parçaların sürtünme sesi. Merminin sesi değil yani. Sıradan bir insan susturucuya rağmen silahın ateşlendiğini kolaylıkla duyup ayırt edebilir. Kısacası susturucular silahı susturmazlar, sadece sessizleştirirler. Sadece belli ses değerlerinin üzerindeki sesleri baskılıyorlar. Aklınızda.

0: Güldüne Gül'le, Güldüne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş kundura.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo.

Gül Güne Gül'le de bugün filmler sebebiyle inandığımız bilimsel mitlerden bahsediyorum. Uzayda kıyafetiniz olmadan yaşamak ve nefes tutmak. Hadi bakalım. Uzayda kıyafetsiz kalmak aslında birçok film tarafından abartılan efektlerle süslenen ve mitleştirilmiş bir olay. Halbuki bir insan yaklaşık 2 dakika boyunca hiçbir kıyafet olmaksızın uzay boşluğunda hayatta kalabiliyor, biliyor muydunuz? Sonrasında nefessiz kalacağı için ölüyor. Yani filmlerde gösterilen kıyafetinizi çıkardığınız anda donacağınız, parçalanacağınız gibi saçmalıklar gerçek dışı. Yine bir filmde böyle bir sahne mevcut. Aslında hatalı. Uzay boşluğunda nefesinizi tutacak olursanız ciğerlerinizdeki hava vakum ortamında gidecek yer bulamıyor ve ciğerlerinizi yırtarak dışarı çıkıyor. Kısacası uzayda gezerken astronot kıyafetinin çıkarılmaması gerekiyor. Bu bilgi ne işinize yarar günlük hayatımızda bilemiyorum ama yine de cebimizin bir köşesinde bulunsun. Gün gelir belki ihtiyacımız olur. Teknoloji biliyorsunuz çılgın bir hızla ilerliyor. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim şimdi de.

Bugün filmler sebebiyle inandığımız mitleri konuşuyoruz. Şimdi dünya ile süper hızlı iletişim kuran uzay araçlarını da ekleyelim listemize. Uzay filmlerinin diğer garipliklerinden bir tanesidir çünkü. Bu sahneler milyonlarca ve milyarlarca kilometre öteden dünya ile iletişim kuran araçların bir anda iletişim kurabilmeleri. Bunun komik tarafını izah etmek isterim. Mars'la Dünya birbirlerinden en uzak konumlarındayken iki gezegen arasındaki iletişim hızı farkı 21 dakikaya kadar çıkabiliyor. Ve tabii cevabı duymak için de 21 dakika eklemeniz gerekiyor üzerine. Bir de korkutucu mağaralardaki korkunç canavarlar vardır. Çocukken korkardık belki ama büyüdüğümüzde artık çok da etkilemiyorlar bize. Evet, onlar genelde böyle devasa, korkunç, ürkütücü gösterilirler. Halbuki mağaraların süper karanlık olmasından ötürü burada herhangi bir bitki yaşayamıyor ve oksijen oranları son derece düşük. Besinde kısıtlı biliyorsunuz. Bu sebeple mağaralarda yaşayan canlılar hep ufak tefektir. Buralarda yaşayan türler tamamen enerji koruması üzerine evrimleşiyorlar çünkü.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo Ülke 24 saat

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim canım, sen gitme.

taze yüzünle nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel. Hiç doymadı gönlü, yüzü bin güle bedel.

yok yok. Anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururuma aldanmışım. Ne olursun benden alma seni. Sensiz.

0: en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Öl kal ama bu gece yatmam yanında. İhanetin zehiri var hala kanında. Kır dök ama yakışmaz benim adamıma.

0: sana ağladım.
1: Bensin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.

unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık ol.